0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. Qarsa chalmoqchimiz. Mayli chalaveringlar. Endi bitta narsa. San'atkor chiqyapti. Kamera turdi. Qarsak so'rash uyat. Mana Petrashan konsertlarda ko'rsangiz, parda ochilishi bilan qarsak bo'lib ketadi. Bu san'atchi dekoratsiya bo'lgan qarsak. Shuni kelishib olaylik-da, birog'iz. Mashinaga qarasam, bilasiz, naqa qarsaklashdi. Jeysilidan chiqsam, birog'iz deb qo'ysam, qarsaklashdi, maylimi? Ilohim, hammalarni kirib kelayotgan yil bilan tabriklaymiz. Hech qachon yuzingizdan kulgi tabassum arimasin. Ana endi o'zim tanishtirsam, respublikada bo'lib o'tgan qiziqchi va ochkichilik ko'rikdalovida 3-chi o'rinni oldim. O'zi u konkursda 3 kishi qatnashdi. Yashang. Endi bitta narsani, ko'pchilik meni o'xshatadi. Qaysi san'atkorga o'xshayman? 600 yildan. Armaniy? Ya, Anvar Sanayev. Yo'q, ko'pchilik bilmasa-da bilib olaylar. Mani Ilhom Farmonov ko'rsatdi. Qoshlari qalin, rasi kelishgan deydi. Bollar ichida qiziqchi bo'laman degan shoq bolalardan bormi? Kesin, ki. Şu bala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen bir bana durur öyle mi? Özüm ayıp durur mu Ahmet'e? Ki. Otin ne var sana?
2: Asadullah.
1: Asadullah, maladiz. İsmin ki?
2: Sarhocay.
1: Maladiz. Uylanıyor musun?
2: Yok.
1: Ne var ki uylanmadın?
2: Şarait yok.
1: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kız ne yok? Orruğu mu, semiz mi?
2: Lübay.
1: Maladesh, liboya. Maladesh. Endi shu bolani butun organizmini shiriy ta'riflaymiz. Xalq qarab tur. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, chehrasi, ko'cha tilida bashara. Demak, boshladi. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turinglar, navbat keldi burunga. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Mana katta ikkita bet, soqol, mo'ylov, falinet. Bu ikkita ko'zlar shirik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz, terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelkadan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtekis, norin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz, jitcha. Pastga tushamiz, jitcha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagan har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki, oyoq. Gapni qisqasi tugul, aytilmagani nima?
2: Bulbul.
1: Balades, bulbul.
0: Sangoma. Ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
1: Ne zaman bilesem ki çocuğum uyku doğat solup yığılıp kırdı.
2: Vay tinçliyimi, nima bo'pti?
1: Mahalladagi botir bilan urushibdi.
2: Nima, yomon uribdimi?
1: Men ham shunaqa deb o'ylab ukamdan so'rasam, yo'q, menga hech narsa qilmadi dedi.
2: Unda nimaga dod solib yig'labdi?
1: Shunchaki botir xafa bo'lmasin degan ekan-da.
2: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urishib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
1: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda rasa urishardingku, esingda mo'rto?
2: Zato, hozir bu ishimni tashaganman.
1: Voy Nazo, qaragin, ukin bilan bitib olib urishyapti.
2: Ya, qani, voy, yur bizga ham urishamiz.
0: 2

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: ingen har tjabuten. Ej gul, unut ingen jaki butkul. Kajlarda siz birinchi sevgim. Köksümde çok sönmey kelyapti. Gapim olmaz bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radio Star.
2: Hangoma ustalari.
3: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tirardi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demak, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, uruschada kito deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, uruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tirardi. "Bonjour, metr." "Bonjour, metr." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda" dedi. "Buxoro" dedim. "Kak zavut" dedi. Imiya desa точно bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayapti" dedi. Aytdim, "U nas xilob zavut" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavut" desam, "Video suda" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavut bor" dedim. "Video suda" dedi, "artist" dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi uruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odamlar bilan uruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen yazdes" dedi. "Net, vigide, siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. Desam, "Yazdes" dedi. "Net, vigide" desam, u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutini uruschasini bilmayman." "Nima deyish bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinski institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligida ko'rmagan ekan. "Nikateri spalchki, nikateri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bori erkagi, mana bu chupi yo'g'i urg'oqchisi. Mana aytyapti, kishmis spalchki, kishmis samis, bis spalchki samka, oba budi damka." Ana bu yerda damka.
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Har bitta qishloqni, har bitta joyini o'zini eng butun, eng oldi yigitlari o'yladi. Eng oldi yigitlari mo'ylovlar qo'shadi bunday, haliga aytmoqchimdim. İşlemeydi onlar. Papırış çekip aradığı küçük gözü arka tüpürü oturadı küçük rullardan. Bu ballar tuttası uşanakalardan üçtası aradığı boyda oturup çekişeye oturgenekken bir tane sen tüm otağı. Bu toy içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok, pul yok degenekken. Ne kadar pul olmayıdı? Bugün ne gün? Şamba. Ya ana. Mamarim bu hani eşeğine oğullar getirdiği bozarda satı verse 60 sumge alana olupdu mu? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'liqqa tushibdi. Topdingmi? Yo'q, bu ho'kiz ekan. Oxirgi eshakni topib, uchalalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chimbiri chippon. Ah, bofladi, ya! Yo'q, to'qimi qolib ketdi. Yalang'och eshakda hech kim olmaydi. Bittasi jiz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turinglar debdi, men hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Nima bo'pti, mamarim buva toshponar ko'tarib og'ildagi molxonalardan bir xabar olib qo'ydi deb kirib qopdi. Chiroqni yorug'ida haligi bolani soyankasi kotta o'lib divo ketibdi. Voy, kim bu? Kimsan? Inni bog'ida yuribsan bu? Sen haligi bolacha shustri emasmi? Dora bo'yniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi? Dedi. Yo, tanimayapman. Nimaga nimaga deyapsan sen? Sen odamsan-ku, sen. Dada, bir yil oldin odamida. Ichavurdim. Dadam qarg'adi, enam qarg'adi. Ilohim, shu ichishing bo'lsa eshak yo'q qolgin dedi. Puputi eshak yo'q qoldim. Siz meni bozorda sotib oldingiz. Mana bir yil halol xizmatingizni qildim, jon dada. Biror marta tepdimmi? Yo'q. Biror marta tishladimmi? Yo'q. Biror marta biror eshaklar bilan ketib qoldimmi? Yo'q. Ko'rdingizmi? Halol xizmat qildim. Mana endi odamga aylandim. Endi menga javob bering. Men ichmayman, og'zimga qumush aql, menga javob bering. Ko'rdingmi o'g'lim, ichkilikni oqibatini? Qarg'ish yomon. Endi ketasanmi? Obbo, zabi yaxshi eshak deding-da. Endi sanaqa eshakni qayerdan topaman u? Bo'pti javob, jon dada, bitta iltimos bor. Ha, eslalikka to'qimni berib yuboring. Ha, ol to'qimni olib. Rahmat dada, uzangini dangillatib chiqib ketibdi. Endi otaxonlar eshakka o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda biroq yaxshi eshak qolaman deb bozorda aylanib yursa, uchta yigit eshak sotayotganmish. Kim qolay eshak? Zo'r eshak, eshakmi san eshak, eshakda ishlaydigan eshak. Dadam kelib, eshakni bundoq qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlar ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan-da, dermishlar.
1: Hangoma ustalari.

0: Geç.
1: Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi?
2: Yo'q,
1: xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yine ben cide köp gaplarda gapirişim mümkün. Alkogolizm akıbatıdan bundan yarım yıl aldın. Bizi şehrimizde kuşurhandan bitti. Alkaç kaçıp getirdim. Yap yalangaç kaçıp getirdim. Anasından kandı doğulgen bu soğuşanda açı kaçıp getirdim. Daşı bittikten azı kemice kaçıp getirdim. Doğru katta yoldu kesi ortup restoranını bu pitike kiri bağırdı. Yap yalangaç kalan. Huldu üstü üstü başları bu adamda bu pitike kadar 100 gram arağından kuyduktu. Bu pitike harekini görüp yok buraya iş kilip tinçlik olsun da. Tilpaklıyla bakardım. Kuyu verse kolu görüp. Yana kuy, yana azgina kuy. Üstörmatta kuy berilibdi, bu pichiyam baqalib poptaligini tomosha qil. Yopira. Desa bu yetarmishki, xuddi üstü suvachlari bor odamdi. Nima, yalang'och odamni ko'rmaganmisan debdi. Desa bu pichi yetarmishki, yalang'och odamni ko'p ko'rganman-ku, pulni qatiy zavo beraman, shunga harom bo'lib turibman. O'rtoqlar, mana har xil yigitlar bor. Yigitlarda modaga qiziqqanlari bor, modaga qiziqmaydiganlari bor. 35-30 ga kirmasdan qomat soqol qo'yib, boshni sochini ustaramidan oldirib, pasha qo'nsa sirg'anib ketadi. Kichkina salladan o'rab, o'ra chopan kiyib, maxs ko'vish bilan eskicha yigitlarimiz bor. Undan mindoroq qora shim kiyib, mindoroq tupli kiyib, yaktayni kiyib, ustidan qiyiqni bog'lab, sochni mashina bilan oldirib yurgan yigitlar bor. Endi mindoroqlari bor, krimplini va shim kiyib, oq tupli kiyib, oq yoqa ko'ynaklardan kiyib, orasidan dastro'molchani qo'yib yuradigan yigitlar bor. Endi modniylashib ketyaptimi? Qarang, endi modni yigitlarimiz bor. Jinsiy shim kiyib, u jinsiy shimni ham yangi olgandan keyin 3 oy o'tkazib turib, g'ishminan yuvib, ikki joyini tilib, yamoqchisi 700 so'mlik bo'lsa 1000 so'm bo'lib ketar ekan. O'shanaqa shimlardan kiyib, kalotkalardan kiyib, bo'yniga anaqa zanjirda bir narsalarni osib, sochlarni orqasi o'sib, o'rtasidan parq ochilib, quloqlarni bekitib tushadi, mo'ylovlar qo'yiladi shunday. Mana shundoq qo'yib qo'yiladi mo'ylovlarni endi. Ja ultra mod. Endi ultra hipovi yigitlar bor, hipachlar. Bular boshqacha bular. Vilvetovi shim kiyib, krasovka kiyib, yaponskiy ko'ylakni 77 joyda pagoni bo'ladi. Mo'ylovlarda boshqacha bo'ladi. Bunday tushib turib, mana mundoq qilib jiyaqni tagidan olib chiqib ko'krakni juniga ulab davom ettirishadi. Qoshli orqalari o'sib, sochli orqalari o'sib, quloqlarni bekitib, orqasi o'sib kurakkacha tushadi. Bunnini ustida shvet kimi, Norvegis kimi achki, og'zida gruzinski shivachka. Ular o'zbek tilida ham gapirmaydi, rus tilida ham gapirmaydi. Jargon bilan gaplashadi bir-biri bilan. Shuni bo'lmaydi. Как ты, макака? Ну как, мой фуфликент гоня? Taksistenkaga shunaqa turqi shunaqa bir xilda to'rtta kipaj kelib bitta taksini bo'shmi yo bankmi so'rab mundoq deyapti. Ну чё, чувак, карета с мотором свободна? Desa taksist bunaqalarni ko'rgan ko'rmagan mundoq qarab, ha, svobodni? Anuka padai, chuvaki, dudi gup-gup-gup-gup o'tirishdi, yo'lda ketyapti, oyoqlarini chalishtirib, sigaretlarni chekib ketishyapti. Taksistlar hamja obshessionni odamlar bo'ladi. Kim chiqsa o'shanga moslab gap topadi obijatini. Kampirlar chiqsa kampirlarni vaysashib ketaveradi. Haligilarga moslab gapirmoqchi bo'lib, orqasiga mundoq qarab yo'lda ketyapti. Ha, chuvaylar, kuda vas pulunidirmishlar.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu.
1: Ey cennet mekan, mukaddes diyar. Kalplerde yaşaysan mengu iftihar. Tağın ham uluğ, bağın ham bostan.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.